0: Kabili ki kabili. Ijaki musna polis jaringa. Mano jaringa magulimi. Sademi ang pumuda ero.
1: Joy man wanya sene. Here we go. Here we go.